0: Selamlar efendim.
1: Görüyor sigara.
0: Telefon, previous history in name card is 559 559 for that call.